Kaç deyersen kaçaram, uç deyersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

Bu sevgi sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bire bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir söz biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

Neyimiz var bilmeyirik biz. Geceni süpedek göyneyirik biz. Geleni gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayan.

düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya beyledik. O günden

Bir sevinç yok, güse getirdi. Neyimiz vardısa onu yitirdi. İller bir anda bile bitirdi. O günde, o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayar eyledik. Karanı ah renge boya beyledik. O günde, o anda hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşam benim talimde hiç olmayaydı. O günde, o anda, o anda, o günde hiç olmayaydı. Bir payız akşamı

zor bilmeyirik biz. Gecen süpedek göyneyirik biz. Gelen gideni dinleyirik biz. O günde o anda hiç olmayaydı. Hiç neden bir sözü biz dağ eyledik. Yalanı düz söze dayak eyledik. Karanlık renge boya eyledik. O günde

inanır gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsen sevgilim.

bana öyle gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsen. Yakşı ki benimsen ve yakşı ki gelmişsen.

Ben halkımı çok sevirdim, gururumdu, dayağımdı. Ben halkıma güvenirdim, şehirlik benim hakkımdır. Ben halkımı çok sevirdim, gururumdur, dayağımdır. Ben halkıma güvenirdim,

0: körpü. Senden ayrı yaşasam, bağrımın başı ağlar, Azerbaycan torpağı.
1: Körpü bir taleydi, ünsiyet yoludu. Ezelden tale yolunda bir cığıra düşüp adımlayırır. Rastımıza tuş gelen karvanın sırasına koşulup, İrəli gedirik.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

senaryo müellifi Şefa Xeyrullah kızı. Rejisörü Kızgayıp Cemalova idi. Metni okudu Aynure Medet kızı. Sağ olun, sağlıkla kalın.

Kaç ne yersen kaçaram, uç ne yersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm